0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: göçmenlerin geri gönderme ve sınır dışı etme operasyonlarında kullanılabileceğini söyledi. Projeye karşı çıkanlar, tesiste üretilecek silahların Filistinlilere karşı kullanılabileceği ve tesisin savaş durumunda küçük kenti bir hedef haline getirebileceği uyarısında bulunuyor. Jungewelt'in haberine göre Zygmunt silahlanmayı iç güvenlik ve ülke savunması açısından da gerekli gördüğünü ifade etti. AFD'de göçmenlere karşı silah kullanımı tartışması yeni değil. Partinin eski lideri Frauke Petri de yıllar önce sınırı yasa dışı geçen mültecilere karşı ateşli silah kullanılmasını istemişti. AFD'nin bu söylemi partinin özellikle Doğu Almanya'da kendisini zaman zaman Barış Partisi olarak sunmasıyla çelişiyor. Buna rağmen parti Almanya'nın askeri kapasitesinin artırılmasını destekliyor. Eş Başkan Alice Weidel, NATO'nun savunma harcamalarını artırma hedeflerini benimseyen ilk Alman siyasetçilerden biri olmuştu. Almanya'da on binlerce insan cumartesi günü aşırı sağa karşı ve demokrasi için sokağa çıktı. 35'ten fazla kentte düzenlenen gösterilerde AFD'nin yükselmesine karşı protestolar yapıldı. Berlin, Hamburg, Münih, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Schwerin ve Magdeburg'da binlerce kişi yürüdü. Protestoların nedeni açık. AFD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde yaklaşık %44 oy alarak birinci parti olması, Almanya'da aşırı sağın ulaştığı gücü bir kez daha ortaya koydu. Aralarında yüzden fazla örgüt, inisiyatif ve sendikanın bulunduğu partiler üstü bir ittifakın çağrısıyla düzenlenen gösterilerde demokrasi, dayanışma ve açık toplum talebi öne çıktı. Berlin'de yaklaşık 13, Münih'te 12, Düsseldorf'ta 20, Hamburg'da ise yaklaşık 25 bin insanın katıldığı açıklandı. Ancak o günkü protestoların ortaya çıkardığı daha zor bir soru var. AFD neden bu kadar güçlendi? Almanya'da birçok insan hayat pahalılığından, yüksek kiralardan, düşük ücretlerden, emeklilik güvencesinden, sağlık ve eğitim sistemindeki sorunlardan ve ekonomik geleceğinin belirsizliğinden endişe ediyor. Ve giderek daha fazla seçmen mevcut siyasi partilerin bu sorunların müsebbibi olduğuna inanıyor. İşte AFD tam da bu noktada devreye giriyor. Parti kendisini mevcut siyasi düzenin karşısında duran ve sistemi değiştirecek seçenek olarak sunuyor. Böylece ekonomik ve sosyal sorunlardan duyulan öfke AFD'ye yönelen siyasi bir tepkiye dönüşüyor. Başka bir ifadeyle AFD'nin yükselişini yalnızca AFD yaratmıyor. Onu büyüten insanların mevcut düzene duyduğu güvensizlik. Bugün bazı kentlerde göstericilerin AFD hakkında yasaklama sürecinin başlatılmasını istemesi de bu nedenle tartışmanın önemli bir parçası haline geldi. Hamburg'daki göstericiler Federal Konsey'in Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak AFD hakkında bir yasaklama sürecini incelemesini talep etti. Burada Almanya açısından önemli bir çelişki ortaya çıkıyor. AFD'ye oy veren insanları ve onların kaygılarını ortadan kaldırmadan yalnızca onların tercih ettiği partiyi ortadan kaldırmak mümkün mü? Elbette aşırı sağın, ırkçılığın, nefret söyleminin ve demokratik değerlere yönelik saldırıların karşısında durmak gerekiyor ama aynı zamanda şu soruyu da sormak gerekiyor. İnsanları AFD'ye yönelten hayat koşulları değişiyor mu? Kiralar düşüyor mu? Ücretler insanların geçimini sağlayacak düzeye geliyor mu? Emeklilik güvencesi güçleniyor mu? Sağlık ve eğitim sistemindeki sorunlar çözülüyor mu? İnsanlar yeniden kendilerini güvende ve geleceğe umutla bakabilir durumda mı hissediyor? Eğer bunların yerine sadece AFD'ye oy vermeyin deniliyor ve ardından AFD'nin yasaklanması tartışılıyorsa burada siyasi bir boşluk ortaya çıkıyor. Çünkü seçmen kendisine şu soruyu sorabilir: benim sorunumu kim çözecek? İşte AfD'nin kendisini bir umut olarak sunabilmesinin temelinde de bu soru yatıyor. Bugün Almanya'nın karşı karşıya olduğu sorun yalnızca ırkçı, yabancı düşmanı AfD'nin ne kadar güçlü olduğu değil. Asıl sorun, neden bu kadar çok insanın mevcut siyasi sistemden umudunu kesip yabancı düşmanı ırkçı bir parti olan AfD'ye yönelmesidir. AfD'ye karşı mücadele sadece sokakta yapılacak protestolarla kazanılamaz. Demokrasiyi savunmanın yolu, aynı zamanda insanların hayatını belirleyen ekonomik ve sosyal koşulları değiştirmekten geçiyor. Çünkü insanların umudu yeniden kazanılmadığı sürece umutsuzluktan beslenen siyasi hareketleri yalnızca yasak tartışmasıyla durdurmak kolay olur mu? Söz sizde. Almanya'da sosyal eşitsizlik büyürken yoksulluk ve konut krizi milyonlarca insanı etkiliyor. Pandemi, enerji fiyatları ve enflasyonun ardından ekonomik baskı artmış durumda. Resmi verilere göre 13,3 yani yaklaşık 13,5 milyon insan, nüfusun %16'sı yoksulluk veya yoksulluk riski altında yaşıyor. Tek kişilik haneler için yoksulluk sınırı 1446 euro. Servet ise giderek daha küçük bir kesimde toplanıyor. En zengin 5 aile yaklaşık 250 milyar euro servete sahip. Toplumun yaklaşık %40'ının kayda değer bir birikimi bulunmuyor. Konut krizi tabloyu ağırlaştırıyor. 2024'te 1 milyon insan konutsuz, 56 bin kişi tamamen evsizdi. Uzman Christoph Buttebeke bunun sosyal devlet açısından siyasi bir başarısızlık olduğunu belirtiyor. Haberde krizin yalnızca ekonomik değil, siyasi tercihlerden kaynaklandığı vurgulanıyor. 1990'da sosyal konut düzenlemelerinin kaldırılmasıyla sektör piyasa mantığına açıldı. Kamu konutları büyük ölçüde özelleştirildi. Bugün 23 milyon kiralık konutun sadece %2,3'ü belediyelere ait. Bu tebeke piyasanın düşük ve orta gelirli kesimlere uygun konut sağlayamadığını, konut politikasının yeniden kamusal bir görev olarak ele alınması gerektiğini savunuyor. Belediyelerin daha fazla arsa sahibi olması, sosyal konut üretiminin artırılması ve Viyana'daki kamu konut modeline benzer uygulamaların hayata geçirilmesi öneriliyor. Uzmanın temel mesajı, konut bir yatırım aracı değil, herkes için güvence altına alınması gereken temel bir ihtiyaç. Artan eşitsizlik demokratik yapıyı da tehdit ediyor. Brent petrol fiyatı 107 doların üzerine çıktı. Körfez bölgesinde artan gerginlikler küresel enerji fiyatlarını yeniden baskı altına aldı. Brent tipi ham petrolün fiyatı haftanın ilk iş gününde 107 dolar seviyesine yükseldi. Bu artış hafta sonuna kıyasla %2,8'lik bir fiyat artışına işaret ediyor ve Almanya'daki akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında başlattığı İran saldırısı sonrasında dünya piyasalarındaki petrol ve doğalgaz arzı belirgin şekilde daralmış durumda. Bu gelişme küresel enerji tedariğindeki yeni kesintilerin yaşanabileceğine dair endişeleri artırıyor. Dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Merhaba. Değerli dinleyiciler, bugün yine hepimizin cebini ilgilendiren bir konuya bakıyoruz. Hayat pahalılığı. Resmi rakamlar bize Almanya'da enflasyonun %2,9'a yükseldiğini söylüyor. Ama asıl soru şu. İnsanlar bunu sadece istatistiklerde mi görüyor, yoksa markette, kirada, faturada ve benzin istasyonunda mı hissediyor? Çünkü enflasyon oranının düşmesi fiyatların da düştüğü anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam ediyorsa sadece daha yavaş yükseliyor olabilir. Şimdi Almanya'da yeniden tırmanışa geçen enflasyona, özellikle de akaryakıt fiyatlarındaki sert artışa ve insanların neden hala ciddi bir geçim kaygısı taşıdığına bakacağız. Almanya'da halkın en büyük kabusu olan hayat pahalılığı son ekonomik verilerle birlikte yeniden ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Tüketicilerin cüzdanını doğrudan etkileyen mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları, resmi makamların açıkladığı verilerle endişe verici boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan resmi verilere göre ülkedeki yıllık enflasyon oranı %2,9 seviyesine ulaştı. Yılın ilk aylarında yaşanan geçici rahatlamanın ardından gelen bu yükseliş, Alman hane halkının üzerindeki geçim baskısının hafiflemediğini, aksine yapısal bir krize dönüştüğünü gösteriyor. Ekonomistlerin ve kamuoyunun en çok dikkatini çeken gelişme ise ulaştırma ve enerji lojistiğinin bel kemiği olan akaryakıt fiyatlarında yaşandı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle Almanya'da akaryakıt fiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam %10 oranında artış gösterdi. Depolarını doldurmakta zorlanan sürücüler için bu oran doğrudan gündelik yaşam kalitesinin düşmesi anlamına geliyor. Üstelik bu zam dalgası sadece bireysel araç sahiplerini değil, lojistik, kargo ve toplu taşıma maliyetlerini de tetikleyerek market raflarındaki diğer ürünlerin fiyatlarına çarpan etkisiyle yaşıyor. ZDF'in köklü ekonomi programı VIZO ve tüketici derneklerinin ortak kamuoyu araştırmaları, kağıt üzerindeki enflasyonla sokağın gerçek enflasyonu arasındaki uçurumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Nüfusun %76'sı mevcut hayat pahalılığı ve temel yaşam giderleri nedeniyle geleceğe dair ciddi bir geçim kaygısı taşıdığını belirtiyor. Halkın bu kaygısında haksız olmadığını gösteren diğer temel harcama kalemleri ise şöyle sıralanıyor. Kuaför, tamirat, dışarıda yemek yemek gibi hizmetlerde fiyat artışları %3,2 seviyesinde sabitlenmiş durumda. Gündelik hayatta dışarıda atılacak her adım eskisinden çok daha pahalı. Enerji faturaları ve özellikle konut krizinin vurduğu büyük şehirlerdeki fahiş kira artışları maaşların aslan payını yutmaya devam ediyor. Son aylarda gıda enflasyonunun hızı yavaşlamış gibi görünse de son birkaç yılda %30'un üzerine çıkan toplam fiyat artışı market sepetinin ucuza dolmasını imkansız hale getiriyor. Değerli dinleyiciler, rakamlar %2,9 diyor olabilir ama hayatın hesabı sadece yüzde hesabıyla yapılmıyor. Markette ödediğimiz para, kiraya ayırdığımız gelir, faturalar ve aracın deposunu doldurmanın maliyeti ekonominin insanlar açısından gerçek yüzünü gösteriyor. Ve belki de bugün sorulması gereken en önemli soru şu. Hükümet partileri ekonomi düzeliyor derken neden milyonlarca insan hala ay sonunu getirme kaygısı yaşıyor? Çünkü mesele yalnızca enflasyonun kaç olduğu değil, insanların kazandığı parayla nasıl bir hayat sürdürebildiği. Radyokaser olarak günlük hayatınızı doğrudan etkileyen gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye ve merak etmeye devam edin.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

0: Geri gönderme operasyonları için silah lazım.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Eylül Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Saksonya-Anhalt'ın Sangerhausen kentinde İsrailli savunma şirketi Elbit Systems tarafından kurulması planlanan silah üretim tesisi tartışma yaratırken AfD'nin önde gelen adayı Ulrich Zygmunt'un açıklamaları tepki çekti. Silah üretimine karşı olmadıklarını belirten Zygmunt, silahların gelecekte göçmenlerin geri gönderme ve sınır dışı etme operasyonlarında kullanılabileceğini söyledi. Projeye karşı çıkanlar, tesiste üretilecek silahların Filistinlilere karşı kullanılabileceği ve tesisin savaş durumunda küçük kenti bir hedef haline getirebileceği uyarısında bulunuyor. Jungewelt'in haberine göre Zygmunt silahlanmayı iç güvenlik ve ülke savunması açısından da gerekli gördüğünü ifade etti. AfD'de göçmenlere karşı silah kullanımı tartışması yeni değil. Partinin eski lideri Frauke Petri de yıllar önce sınırı yasa dışı geçen mültecilere karşı ateşli silah kullanılmasını istemişti. AfD'nin bu söylemi partinin özellikle Doğu Almanya'da kendisini zaman zaman Barış Partisi olarak sunmasıyla çelişiyor. Buna rağmen parti Almanya'nın askeri kapasitesinin artırılmasını destekliyor. Eş Başkan Alice Weidel, NATO'nun savunma harcamalarını artırma hedeflerini benimseyen ilk Alman siyasetçilerden biri olmuştu. Almanya'da on binlerce insan cumartesi günü aşırı sağa karşı ve demokrasi için sokağa çıktı. 35'ten fazla kentte düzenlenen gösterilerde AfD'nin yükselmesine karşı protestolar yapıldı. Berlin, Hamburg, Münih, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Schwerin ve Magdeburg'da binlerce kişi yürüdü. Protestoların nedeni açık. AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde yaklaşık %44 oy alarak birinci parti olması, Almanya'da aşırı sağın ulaştığı gücü bir kez daha ortaya koydu. Aralarında yüzden fazla örgüt, inisiyatif ve sendikanın bulunduğu partiler üstü bir ittifakın çağrısıyla düzenlenen gösterilerde demokrasi, dayanışma ve açık toplum talebi öne çıktı. Berlin'de yaklaşık 13, Münih'te 12, Düsseldorf'ta 20, Hamburg'da ise yaklaşık 25 bin insanın katıldığı açıklandı. Ancak o günkü protestoların ortaya çıkardığı daha zor bir soru var. AfD neden bu kadar güçlendi? Almanya'da birçok insan hayat pahalılığından, yüksek kiralardan, düşük ücretlerden, emeklilik güvencesinden, sağlık ve eğitim sistemindeki sorunlardan ve ekonomik geleceğinin belirsizliğinden endişe ediyor. Ve giderek daha fazla seçmen mevcut siyasi partilerin bu sorunların müsebbibi olduğuna inanıyor. İşte AfD tam da bu noktada devreye giriyor. Parti kendisini mevcut siyasi düzenin karşısında duran ve sistemi değiştirecek seçenek olarak sunuyor. Böylece ekonomik ve sosyal sorunlardan duyulan öfke AfD'ye yönelen siyasi bir tepkiye dönüşüyor. Başka bir ifadeyle AfD'nin yükselişini yalnızca AfD yaratmıyor. Onu büyüten insanların mevcut düzene duyduğu güvensizlik. Bugün bazı kentlerde göstericilerin AfD hakkında yasaklama sürecinin başlatılmasını istemesi de bu nedenle tartışmanın önemli bir parçası haline geldi. Hamburg'daki göstericiler Federal Konsey'in Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak AfD hakkında bir yasaklama sürecini incelemesini talep etti. Burada Almanya açısından önemli bir çelişki ortaya çıkıyor. AfD'ye oy veren insanları ve onların kaygılarını ortadan kaldırmadan yalnızca onların tercih ettiği partiyi ortadan kaldırmak mümkün mü? Elbette aşırı sağın, ırkçılığın, nefret söyleminin ve demokratik değerlere yönelik saldırılarının karşısında durmak gerekiyor. Ama aynı zamanda şu soruyu da sormak gerekiyor. İnsanları AfD'ye yönelten hayat koşulları değişiyor mu? Kiralar düşüyor mu? Ücretler insanların geçimini sağlayacak düzeye geliyor mu? Emeklilik güvencesi güçleniyor mu? Sağlık ve eğitim sistemindeki sorunlar çözülüyor mu? İnsanlar yeniden kendilerini güvende ve geleceğe umutla bakabilir durumda mı hissediyor? Eğer bunların yerine sadece AfD'ye oy vermeyin deniliyor ve ardından AfD'nin yasaklanması tartışılıyorsa burada siyasi bir boşluk ortaya çıkıyor. Çünkü seçmen kendisine şu soruyu sorabilir: benim sorunumu kim çözecek? İşte AfD'nin kendisini bir umut olarak sunabilmesinin temelinde de bu soru yatıyor. Bugün Almanya'nın karşı karşıya olduğu sorun yalnızca ırkçı, yabancı düşmanı AfD'nin ne kadar güçlü olduğu değil. Asıl sorun, neden bu kadar çok insanın mevcut siyasi sistemden umudunu kesip yabancı düşmanı ırkçı bir parti olan AfD'ye yönelmesidir. AfD'ye karşı mücadele sadece sokakta yapılacak protestolarla kazanılamaz. Demokrasiyi savunmanın yolu aynı zamanda insanların hayatını belirleyen ekonomik ve sosyal koşulları değiştirmekten geçiyor. Çünkü insanların umudu yeniden kazanılmadığı sürece umutsuzluktan beslenen siyasi hareketleri yalnızca yasak tartışmasıyla durdurmak kolay olur mu? Söz sizde. Almanya'da sosyal eşitsizlik büyürken yoksulluk ve konut krizi milyonlarca insanı etkiliyor. Pandemi, enerji fiyatları ve enflasyonun ardından ekonomik baskı artmış durumda. Resmi verilere göre 13,3 yani yaklaşık 13,5 milyon insan, nüfusun %16'sı yoksulluk veya yoksulluk riski altında yaşıyor. Tek kişilik haneler için yoksulluk sınırı 1446 euro. Servet ise giderek daha küçük bir kesimde toplanıyor. En zengin 5 aile yaklaşık 250 milyar euro servete sahip. Toplumun yaklaşık %40'ının kayda değer bir birikimi bulunmuyor. Konut krizi tabloyu ağırlaştırıyor. 2024'te 1 milyon insan konutsuz, 56 bin kişi tamamen evsizdi. Uzman Christoph Buttebeke bunun sosyal devlet açısından siyasi bir başarısızlık olduğunu belirtiyor. Haberde krizin yalnızca ekonomik değil, siyasi tercihlerden kaynaklandığı vurgulanıyor. 1990'da sosyal konut düzenlemelerinin kaldırılmasıyla sektör piyasa mantığına açıldı. Kamu konut

0: bir ihtiyaç. Artan eşitsizlik demokratik yapıyı da tehdit ediyor. Brent petrol fiyatı 107 doların üzerine çıktı. Körfez bölgesinde artan gerginlikler küresel enerji fiyatlarını yeniden baskı altına aldı. Brent tipi ham petrolün fiyatı haftanın ilk iş gününde 107 dolar seviyesine yükseldi. Bu artış hafta sonuna kıyasla %2,8'lik bir fiyat artışına işaret ediyor ve Almanya'daki akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında başlattığı İran saldırısı sonrasında dünya piyasalarındaki petrol ve doğalgaz arzı belirgin şekilde daralmış durumda. Bu gelişme küresel enerji tedariğindeki yeni kesintilerin yaşanabileceğine dair endişeleri artırıyor. Dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.